Tekirda, dinya de tenimenda. Sıba urzan bi zivane xo, şeve rakın bi zivane xo. Zivane ma bindesto, eyro estu sıba çınyo. Vengdana şima hemminan, vayr veci

Mı zerre hud zerre kerdi ya Zerya amı gurete berde

Ay vay, sen tayba payze ube, pırdaş tu fırçe ube, hamu

Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızla.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

0: lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Radyo Veng.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavugulav despedike.
3: Slavugulav hejano, gandino, bajarino, dane sebe pişte xewe, li ser taşte, nav arabe, çele ser kar bi çenava bostan, li bajar bi anji gundan, dem demane jiya sebe heye. Veng Radyo Etke Mevane, Mevane Bernameya Slav Gulav, Kudeng Rangi Civakiye, Bi Kelecan Bi Dakhazo Heviyen Ve, Bi Enge Rojen Hafteye, Daşte Ya Rahit Deruniye Kwa, Bi Bernameya Slav Gulav, Derbas Bikin.

baş, roj baş. Ha, denk çünkü dere. Roj baş, roj baş. Sıra bu golaf godan enerji sıra da namakı bu sene göre sene şubere. Beni baş rozlarin xayısı pedde baş sıra bu bu. Herkes ki ona xeva şirin dere. Kesme godan na keşber kuyru kes ne çöğe ser kare xa. İraz bana jube ku batlane edi kes na xabete. O kes ki me godan na ke... Elbet na pehmat neşandı. Na. Na hana kesin ku me godan ken. Roj baş, goşları derari sıra bu golaf. Dinam bakı bostanı görüstanı jüverim hatın disa Roja hakeyi meki bir kerecan egdin hem dest bekir Ez keko meki rekamışı fifi Selavu gulav dest bekir her fifi Godare neşe bermeye selavu gulav peşkiriye bam bilet bir evetçe Bambilet platforma ki dijital ek konvert karan biletten nişanı sinema konseri de gela gela gela gela çara kendim sinin helbet peşer hoşu yani resbarım peşko sezon kadi adi despede ke despede ke çi despede ke bileto ne bilet nişanı sinema konseri und karan tak az bambileti bishopinin jbeko camerin biz siz zaman alış hizmet edin kurdi ingilizce ve türki sadi sadici kurdi giringe hem sıra ve kardeşlerin jibuan وان و همه خبادکار وان بر حسن سلام و گلاو جبو بام بلیت گشتاری دلاری

Bale godar insan insan diye roj baş peyam. Roj baş ki ko her tim ez strana ki dakhaz kem le hun le nakhin jubor. Xwade ez li benda li bendi me hozan sarhat. Didem zara da khaz. Ki hangi strana hozan sarhat da khaz temeştere parvane ki? Vay vay zara gyan. Didem zara min duru tujdur. Her dukman durin. Oh, stran gela ki evin doriye gotarin heja. Avit kesin kuşa hev durin. Ah, ay khayn dunya. Val hasil. Ali. Am hem pema da mikhna sesere mesel çabe me pemek dun at yaşandın. B. Hakem herin. Hem herin hem fifi de bizen nam of stran khwash fifi de stri nada de bem bi gav gotar bi kem bıçan. Ozan sarhat didem zaram gotar bi kem.

Kodarin izama vega peyame kadiye sandın bam bilet izmere peyame sandiye jüvi sıranın gela gela ki hasken her temiz bir sıranın izme dağaz kendi beyem ha ve kodar ken işkerim ha gerip sıranın çıçarına bak koleng izmere parabken de firim de gerim de bazım valate mendure sipane mendure am her ve sıranın kodar ken şaka pişti bir reklam haya pişti reklamı am ved gerim peyame ve şatına sandın am pişti ku am hatına mi veri bukunin kerem ken koleng kodar ken de firim de bazım.

0: Reklamlar.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında, üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixoyen. Her vuha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amede.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Ya gostei de la lipe mai din atia șandă nimsan de roș bășke ca stambole umit be rasti am j hasrata walet de şabatan baba bikin men beria germa amedişkiri şnama kurban bala fer suar be eğer perenine otobüs suar be var be gez amede bala tuşik kemeki bahali yani tut bejim beria ve germahiye kiri Vere vere bir gece ver. Helbet çek min heyaz bizim her şeyi kukur da kebap der. Valeta ya. Ali. Çal mı fibi? Spaskem. Spaskem valeta ama. Sesleri mi? Sen çalın mı? Kek umit.

Can Cane, Yunus Dişkaya için gohda birken ama hindi tu ne hal yayın? Kirmira, selam istere. Hibitkem tuş bir kevina cemedi. Serkeften, Keremken Dişkaya gohda birken, Yunus Dişkaya.

Ali ez kuştim, şavetandım, halandım, khere. Khere pızmam, silav ve gulav zübere. Yani durum mezeki sıran 6 dakika. Can can yap, sıran yata khosya 6 dakika. Yani sıran gerek ki khosya rastı. Yunus dişkaya. Yani dengi biz khosya yani. Khosya ne olsun? Hın sıranı rastı khosya. Peyem jümel adına şandırın, peyem öyle de khuyunim. Min helbe godanca az gerek ki hafdan bukanım. Bir peyemi dürüst bukunim. Nizam çıma. Vahat yani misalini silav ve gulav. Okay. Jivara Keko Fifi az liba guhdardı. Kim halya ve deri mi faham kir? Jivara sitana sanki tikari lix wendabi bajari merdin şans şanssız şanssız kim? Anı nizam çi? Arası pemek vardı yani insanı. Selserim mesela çarpı.

0: guhdarî neja dengek ji mere hatiye şandin ez nizam rastî çiye. Fifi de bir dengek hatiye em guhdar bikin em ben gerim.
1: Rojbaş Veng Radyo, Rojbaş Diyarbakır. Kuvvet ve cihara. Dısa bernamaya ki pır kelecen heye. Eslavi haş, cihahemur anlatışınım. Bömini haşı, malbata püçük ezi bejim. On kicanın, on tızanın kicam malbata. Dem baş cihara.
0: Malbata püçük nazdar delar adırsimi. Slavo Golabji Amadi Hayat Duinçlenda Şavati. Sesleri min sarca ve min huni her heaven em gelak rasi bakta bir keyif haşim kem her em gelak jaren dengi oy mal bata şirin u nazar em gudarken her tim biminin je veng radio reji slavu golav reji un behev reji mal bata gelak gelak şirinin em slavu kadışın şibu ve sesleri min sarca ve min her yem sıtranı em tüm gudarken fifi çabuk ali de kijan kijan sıranı buka mali خواسته بون افسه هواری کو گوتم هم نه و گودار دیگه نه میشه و گودار کم بد گره دیسم سلام خالصی نشده مربوط به چیو کادر سیمه هون هر هبن و هر بچین

0: Meseleyi mi cerge mi? Ama işte parmağı kene sıra hanım amın, bermali amın, hastı bun. Şöyle ki gela gela direş ama bir kurtası godar buken.
1: Ama ve gelin şu kaya.

Fifi de ben zana jimene peyam şandı ya zam kişen strane diyeceğim ve strane gudar biken piş piş TV'ye mi Osmanu gudar biken. Sesleri mi ser çabim?

wenda bu wenda bu şu ben çabe mi ye belek wenda bu yani çabe Cemil gel ki belek bir ek ben çabe wenda bu yani çabe ben çabe mi wenda bu yani ben çabe mi ye belek te ye belek ben sana çabe belek ker ve alhasil bir wenda bu çoku ki deri godan nece demsi verdim alhasil sıranın gerek hoş bu.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, veng, venge şimao.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
7: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar Yudum Ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No, Veng, Venge Şimao.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radio Wang.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
0: رکلامları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ağrı'da gerçekleştirilen buluşmada konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, sürecin temeli yasa olmalı, sadece niyetlerle bu iş yürümez dedi. Samandağ'da düzenlenen 26. Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali kapsamında derinleşen otoriterlik, süreç ve demokratikleşme olanakları başlıklı panele katılan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt sorunu güvenlikçi politikalarla hapsedilemez dedi. DEM Parti Gençlik Meclisi Demokratik Ulus Diplomasisi ile Enternasyonalizme Çalıştay'ı düzenleyecek. Meclis üyesi Rezan Kaan Aslan, Çalıştay'ın sonunda ise DEM Parti Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun kurulacağını belirtti. Kürtçe'ye dönük asimilasyon politikalarını tiyatroyla aşmaya çalışan oyuncular, Kürtçe tiyatro çalışmalarını büyüterek sürdüreceklerini belirtti. Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 kişi tutuklandı.

iddiasıyla kartı savcılığa iade ettiği ortaya çıktı. En düşük emekli aylığı düzenlemesini içeren maddenin kabul edilmesiyle en düşük emekli maaşı 23.522 lira oldu. Bitlis merkeze bağlı Merkoç köyünün heyelan sonucu kapanan yolu tüm başvurulara rağmen yapılmıyor. Milas Gürçamlar'da çıkan orman yangınına ikinci gününde de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları sürerken arama alanı 40 kilometreye kadar genişletildi. Trabzon'un Araklı ilçesinde Limak Holding tarafından yapılan maden sondaj çalışmalarına karşı suç duyurusunda bulunan köylüler, ÇED süreci devam ederken yapılan işlemlerin sonlandırılmasını istedi. Konya'da Rahman Öztürk, üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esma Nur Öztürk'ü katletti. ABD'nin son saldırıları ve Trump'ın açıklamalarının ardından İran, İslamabad mütabakatının ortadan kalktığını açıkladı. İki ülkenin karşılıklı saldırıları gece boyunca devam etti. İran'ın BM'ye gönderdiği mektupta Yemen'deki Husi hareketini kastederek bölgedeki gerilim ile ilgili Ensarullah'ın İran adına hareket ettiği iddiası tamamen asılsızdır dedi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde alınacağı söylediği ücretten vazgeçtiğini söyleyerek %20'lik ABD vergisini çeşitli körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim dedi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260 kişinin yaralandığını duyurdu. Dün akşam Türkiye saatleriyle saat 22'de oynanan 2026 Dünya Kupası elemelerinde İspanya Fransa'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Bu akşam saat 22'de İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Kazanan takım İspanya ile final maçını oynayacak. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 36 derece, Van 29 derece, Urfa 41 derece, Muş 34 derece, Şırnak 35 derece, Batman 40 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 47.03, Euro 53.56, gram altın 6.093 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler. No, venge, venge, shmo.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
6: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Radyo Veng.

Ay vay, sen tayba payze ube, pırdaş tu fırçe ube.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ağrı'da gerçekleştirilen buluşmada konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, sürecin temeli yasa olmalı, sadece niyetlerle bu iş yürümez dedi. Samandağ'da düzenlenen 26. Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali kapsamında derinleşen otoriterlik, süreç ve demokratikleşme olanakları başlıklı panele katılan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt sorunu güvenlikçi politikalarla hapsedilemez dedi. DEM Parti Gençlik Meclisi Demokratik Ulus Diplomasisi ile Enternasyonalizme Çalıştayı düzenleyecek. Meclis üyesi Rezan Kaan Aslan, çalıştayın sonunda ise DEM Parti Gençlik Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun kurulacağını belirtti. Kürtçe'ye dönük asimilasyon politikalarını tiyatroyla aşmaya çalışan oyuncular, Kürtçe tiyatro çalışmalarını büyüterek sürdüreceklerini belirtti. Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 kişi tutuklandı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle BTK internet üzerindeki bazı yetkilerinin Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilmesinin önü açılıyor. Mülakat nedeniyle mağdur edilen öğretmenler mecliste eğitim komisyonunun toplanacağını ancak taleplerini ele almayacaklarının bilgisini paylaşarak bu duruma tepki gösterdi. CHP'de Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Siber suçlarla mücadele büro amirliğinin Gülistan Doku'nun sim kartı üzerinde işlem yapılmadığı iddia

0: Arama çalışmaları sürerken arama alanı 40 kilometreye kadar genişletildi. Trabzon'un Araklı ilçesinde Limak Holding tarafından yapılan maden sondaj çalışmalarına karşı suç duyurusunda bulunan köylüler, ÇED süreci devam ederken yapılan işlemlerin sonlandırılmasını istedi. Konya'da Rahman Öztürk, üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esma Nur Öztürk'ü katletti. ABD'nin son saldırıları ve Trump'ın açıklamalarının ardından İran, İslamabad mütabakatının ortadan kalktığını açıkladı. İki ülkenin karşılıklı saldırıları gece boyunca devam etti. İran'ın BM'ye gönderdiği mektupta Yemen'deki Husi hareketini kastederek bölgedeki gerilim ile ilgili Ensarullah'ın İran adına hareket ettiği iddiası tamamen asılsızdır dedi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde alınacağı söylediği ücretten vazgeçtiğini söyleyerek %20'lik ABD vergisini çeşitli körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim dedi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260 kişinin yaralandığını duyurdu. Dün akşam Türkiye saatleriyle saat 22'de oynanan 2026 Dünya Kupası elemelerinde İspanya Fransa'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Bu akşam saat 22'de İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Kazanan takım İspanya ile final maçını oynayacak. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 36 derece, Van 29 derece, Urfa 41 derece, Muş 34 derece, Şırnak 35 derece, Batman 40 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 47.03, Euro 53.56, gram altın 6093 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirin al lahmacun pide u künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tama deve gazanın. Jibo amedi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu

0: donatıları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

Merkez Xeberara merhaba goştare azizi. Ma bi xeberan neyan vernişmade. MYK Partiya Demî bi serekiya hemsereke Piroy Tülay Hatimoları Utuncer Bakırhanî bi rojeva prosesi amete het. Roniş dişte averşi aşi dünya u rojela timyanini prosesi aştı u cimati demokratiki u seviyeci kongreyeke do aşma elüle de beru kerdiş konferansike amivraştış u roniş dişi meclisi parti do bere deskrevtiş. Kombiya Şoke Agrida Mevraştış hem Sereke Peroy Partiya Herimani Demokratikan Keskin Bayındriva Gani Bengeyi Prosesi Kanun Bubo Tenab Niyeti No Karneşno. Avukatani Büroyu Hukukiye Asri Nira Rezan Sarıcay'ı Diyar Kert Gani Tecridi Seri Abdullah Öcalan'ı Büro Edar Tış Uva Behempariya Meyşi Çare Seriye Aslanıyo Bedesaran Gami Yeviye Ben Asker Dışı Muhatabi Ami Eştiş Labeli Piro Benetice Mendi. Kaykerdo Gekevazeni Politikaya Asimilasyonu Seri Kırtki bir tiyatroyu derbas bir kere diyar kerdi Edo Habati Tiyatroyu Kırtki Hina Pil bir kere Ubedomne. Ciper Sayı Şöke Vera Şaradarya Çankayı da yanı domlayış Sereki Şaradarya Hüseyin Can Güner Zimiyan de Vistu Çarkesi Kame Videsven Kerdiş Tepişyayı. Ben İzam Kerdo Şöke komisyon yapılan Ubitçe Meclisi de Ame Kabul Kerdiş Vere Devr Kerdiş Etay Selahati Beteke Sere İnterneti Seba Sereke Asayişi Siberi Beno A. Rayır Şiyan Şeyat Kerdiş Şöke Çarçıya Roj Demokrasi Uyu Bir Yaşine Tevi Pancı Setemuz'a Ame Organize Kerdiş Zincirli Koyura Despe Kerd Tevr Biyoğı Pırda Şeydani Pancı Setemuz'a Dobe Peyat Derbas Bir Kere Dımara Program Vere Abide Şeydani Pancı Setemuz'a De Biyat Kerdiş'i Dobe Kediyor. Milası Gürçanları da Adrokem yani Daristanan'da ve Ciyaroja Dine'de Zibbe Hava U Erdiran Müdahale Ekiban Domiyeno. Kazanisi Binya Mirdini de tankerake mazot tedebi bir sebebi adri bir tamami veşa. Harpete sereçemi Fırat'ı da keştiyke bir tamami veşa. Mabine merkezi bedbedlisi de rayre devam

0: leşkeran dünyayı xo bedelnayı. İsrail'de kesoke leşkeriye mecburi kerdine bir sebebi faaliyeti casusiye seba İrani Pançsarı cezaya hapsi gireud. Gazze'de bir sebebi her işi havayı uçektari İsrail'i miyande tutuköde sarıziye sto bir peruyu deskesan dünyaya xo bedelnayı. Vesayeti fezayı Çin'i tanvendi, rayvaniye kebe kalsı çarşı Rujidom'ya uyul milyar kilometre derbaz kert, Rısa asteroide Kamolava ke Zeynim peyke dünya yanan asker dış. Goştari Azizi, Mame Peyni haberane xo bu mani veşide.
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: mamosteya Îranê ya tehdîdkirina keştiyên bazirganî û karmendên sivîl qels bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump di daxuyaniyên xwe yên ji bo Fox News-ê de got ku operasyonên leşkerî yên li dijî Îranê dê berdewam bikin û girtina girava xark di nav planên wan daye. Derişên Artêşa İsrailê yên li ser Gazze'ye yên di 24 saatên dawî de 12 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û 18 sivîl jî birîndar bûn. Ukrayna îragihand ku wan 20 keştiyên Rûsî li Deryaya Reş hedef girtine. Rûsyayê jî diyar kir ku wan baregehên Ukraynayê hedef girtine. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: اوکراین ایرا گیاند کو وان بیست کشتین روسی لدریای رش هدف گرتنه. روسیه ایجی دیار کر کو وان بارگه این اوکراین ای هدف گرتنه. امگیشتن داویا نوچه این خواه بمینن دخوشیه ده.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Le bajare dîrokî li Amedê hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xwe zanin ji bo Amedê.
5: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağ 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Vay.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Özgür Özel 15 Temmuz gecesinde mecliste Cumhuriyet'in değeri anlaşıldı dedi. Meclise sunulan çocuk yasasına tepki gösteren 160 sivil toplum örgütü teklifin çocukları korumak yerine cezalandırmayı esas aldığını belirterek kamusal sorumluluğu görünmez kılarken bedelini çocuklara ödetmek demektir dedi. Ahbap kurucusu Haluk Levent emniyet ifadesinde Ahbap Derneği'ne yönelik bilinçli ve kasıtlı bir operasyon olduğunu belirterek iddialar karşısında en başta İçişleri Bakanlığı baş müfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK, emniyet ve bilirkişi raporlarında dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporlarda şüphelilerin hesaplarında milyarlarca liralık işlem hacmi belirlendiği, derneğin yurt dışından aldığı 1.3 milyon avro ile 3 milyon dolarlık yardımlara ilişkin bildirim ve mali kayıtlarla ilgili usulsüzlük iddialarının yer aldığı belirtildi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baykal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Tırnak'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan 27 yaşındaki Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Muş'un Bulanık ilçesinde pikniğe gidenleri taşıyan traktörün arkasındaki römorkun uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Muş Varto'da JES'e karşı devam eden nöbet eylemini ziyaret eden Diyarbakır Belediye İş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, proje için verilen ÇED gerekli değildir raporuna tepki göstererek alınan karar tarihte utanç olarak yerini alacak mesajı verdi. Muş'un Varto ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Muş Alparslan Üniversitesi Gıyasettin Bingöl yerleşkesi mevkiinde meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen iki kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren yurttaşlar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muş'ta Hamzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile tren çarptı. Hurda'ya dönen araçta sıkışan üç genç ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Manisa Akhisar'daki orman yangınına müdahale devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hayatını kaybedenleri andı ve Türkiye ile güçlü ortaklığa Kürdistan bölgesinin büyük değer verdiğini vurguladı. İran'ın Tasmin Haber Ajansı'na göre devrim muhafızları ordusu en az 2 ticari gemiyi Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi açarak durdurdu. G7 ülkeleri hızlı destek kuvvetleri ve müttefik silahlı gruplara ateşkes çağrısı yaparak Sudan'ın El Obeid kentinde sivillere dönük daha fazla ihlale yol açabilecek tüm eylemlere son verilmesi istendi. İran devlet medyasının bildirdiğine göre İran makamları bugün binlerce protestocunun güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü, Ocak ayındaki hükümet karşıtı protestolara katıldığı belirtilen bir göstericiyi daha idam etti. Hindistan'da 4 Temmuz'da 11 yaşındaki bir kız çocuğunun arkadaşına doğum günü hediyesi almak için evinden çıktıktan sonra kaçırıldığı, daha sonra bir grup erkeğin tecavüzüne uğradığı ve çuvala konularak gölete atıldığı ortaya çıktı. Ülkede günde 80'den fazla tecavüz vakası kayda geçiyor.

0: reklamlar.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Özgür Özel 15 Temmuz gecesinde mecliste Cumhuriyet'in değeri anlaşıldı dedi. Meclise sunulan çocuk yasasına tepki gösteren 160 sivil toplum örgütü teklifin çocukları korumak yerine cezalandırmayı esas aldığını belirterek kamusal sorumluluğu görünmez kılarken bedelini çocuklara ödetmek demektir dedi. Ahbap kurucusu Haluk Levent, emniyet ifadesinde Ahbap Derneği'ne yönelik bilinçli ve kasıtlı bir operasyon olduğunu belirterek, iddialar karşısında en başta İçişleri Bakanlığı baş müfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK, emniyet ve bilirkişi raporlarında dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporlarda şüphelilerin hesaplarında milyarlarca liralık işlem hacmi belirlendiği, derneğin yurt dışından aldığı 1.3 milyon avro ile 3 milyon dolarlık yardımlara ilişkin bildirim ve mali kayıtlarla ilgili usulsüzlük iddialarının yer aldığı belirtildi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baykal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Tırnak'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan 27 yaşındaki Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Muş'un Bulanık ilçesinde pikniğe gidenleri taşıyan traktörün arkasındaki römorkun uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Muş Varto'da JES'e karşı devam eden nöbet eylemini ziyaret eden Diyarbakır Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, proje için verilen ÇED gerekli değildir raporuna tepki göstererek alınan karar tarihte utanç olarak yerini alacak mesajı verdi. Muş'un Varto ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Muş Alparslan Üniversitesi Gıyasettin Bingöl yerleşkesi mevkiinde meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen iki kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren yurttaşlar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muş'ta Hamzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile tren çarptı. Hurda'ya dönen araçta sıkışan üç genç ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Manisa Akhisar'daki orman yangınına müdahale devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hayatını kaybedenleri andı ve Türkiye ile güçlü ortaklığa Kürdistan bölgesinin büyük değer verdiğini vurguladı. İran'ın Tasmin Haber Ajansı'na göre devrim muhafızları ordusu en az 2 ticari gemiyi Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi açarak durdurdu. G7 ülkeleri, hızlı destek kuvvetleri ve müttefik silahlı gruplara ateşkes çağrısı yaparak Sudan'ın El Obeid kentinde sivillere dönük daha fazla ihlale yol açabilecek tüm eylemlere son verilmesi istendi. İran devlet medyasının bildirdiğine göre İran makamları bugün binlerce protestocunun güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü, Ocak ayındaki hükümet karşıtı protestolara katıldığı belirtilen bir göstericiyi daha idam etti. Hindistan'da 4 Temmuz'da 11 yaşındaki bir kız çocuğunun arkadaşına doğum günü hediyesi almak için evinden çıktıktan sonra kaçırıldığı, daha sonra bir grup erkeğin tecavüzüne uğradığı ve çuvala konularak gölete atıldığı ortaya çıktı. Ülkede günde 80'den fazla tecavüz vakası kayda geçiyor. Fast food devi KFC, Temmuz 2025 ile Temmuz 2026 arasında dünya genelinde 300'den fazla restoranını kapattı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre uyku, Alzheimer ile ilişkilendirilen zararlı proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasına yardımcı olurken, yetersiz uyku ise bazı kişilerde Alzheimer sürecini hızlandırabiliyor.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiyek harine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendaveye. Le can و جگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
7: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağ 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
8: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
9: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

sabahlarının karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme. Ne olur kal benimle. Ağlatmasın şarkılarım, ağlatmasın.

0: Reklamlar. Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar Yudum Ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing'e şimao.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Bamit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
8: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
5: No, Veng, Venge Schmoo.

sürgünün gözlerine sebepten ah geceye her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine kırılacağım kırılacağım yeter ki bilsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak istürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak istürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağ 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
2: No, Venge Schmau.

Radio Veng. Radio Veng. Radio Veng.